Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Sussun be, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

benim halime gülme. Aşkımla alay etme. Çık git artık.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da, size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: Ey Muhammed, biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı, batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yechadu bi ayatina illa'z zalimun.
0: Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.

0: mubin.
1: Kafirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sen de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.
0: Evelem.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta kendileridir.

Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın der.

0: Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız orada yalnız bana kulluk edin.
1: Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ turca'ûn.
0: Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

0: فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
1: Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا

0: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsu

0: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
1: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.
1: فَإِذَا

0: Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.

0: يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
1: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
0: وَمَنْ

0: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
1: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?

Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine müşrikler müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitabı olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

Elif, Lam, Mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir. Ve

0: Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
0: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

Onlar kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.
1: Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un.
0: Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.

0: Kıyametin kopacağı günde günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar bir cennet bahçesinde ikrama kavuşurlar.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.
1: Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun.
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın.
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

Sizi bir topraktan yaratması Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.

Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.

0: يَعْمَلُونَ
1: Sizin geceliğin uyumanız, gündüzün de lütfundan nasibinizi aramanız yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمِنْ

0: Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu ikinci kez diriltme O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde ellerinizin altında bulunan kölelerinizden sizinle eşit haklara sahip olup birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz. Belit

0: Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: Fe akim

Ey Muhammed, sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir.
1: وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ

0: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız.
1: اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
0: Yoksa biz onlara bir delil mi indirdik de o mu Allah'a ortak koşmalarını söylüyor?
1: وَاِذَا

0: Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır.

İnsanların malları arasında çoğalması için faizle verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar.

0: Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ

İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakk'a dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor. Kul sîrû.

0: Ey Muhammed, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ
0: Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılırlar.
1: مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ
0: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar.

0: Allah iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.

Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.

0: Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.
1: وَاِنْ

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ

0: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler, mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
1: Kıyamet koptuğu gün suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı.

0: Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
0: Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez.
1: وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir. Bismillah.

Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

0: ve huvel azizul hakim.
1: Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.

0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

gelen rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın gücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: sevdim.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Başkanlık için öz seçim istiyorum.
1: Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
2: İki ayrı nokta, iki ayrı buluşma. Saatler aynı, adresler farklıydı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki kamplaşmanın en net görüntüsü ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özel ise il başkanlığındaydı. Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP genel merkezine böyle geldi. Karanfillerle karşılandı. Geçen pazar günü kapısı kırılan parti otoparkından giriş yaptı Kılıçdaroğlu. Ardından 12. katta bulunan makam odasına geçti, koltuğuna oturdu. 12. kata çıkışlara izin verilmedi. Tansiyon bir anda yükseldi. Kısa süreli arbede yaşandı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıllık aranın ardından genel merkeze geldi ve şu dakikalarda ise kürsüde halkla bayramlaşma programında bir hitap gerçekleştirecek.
2: Ardından genel merkez önünde toplananlara seslendi Kılıçdaroğlu. Mutlak Butlan üzerinden kendisine yönelik eleştirilere sert cevap verdi.
1: Ben bugün çok açık konuşacağım. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Çok açık konuşacağım dedi. Söze şaibeli kurultaydan başladı.
1: O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır.
2: Olup bitenleri anlattı Kılıçdaroğlu. Hesap soracağını ilan etti.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim.
2: Ardından kurultay sözü verdi Kılıçdaroğlu. Partiyi güvenli limana taşıyacağını vurguladı.
1: Bu adama hain diye bağıranları duydum. Bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
2: Konuşmasında FETÖ vurgusu yaptı Kılıçdaroğlu. Arınacağız dedi, bir de özür diledi.
1: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Burası da genel merkeze 6-7 kilometre uzaklıktaki Kızılay Güven Park. Aynı dakikalar CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önü. Özgür Özel de aynı saatte randevu verdi.
0: Derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
2: Özgür Özel kurultay çağrısı yaptı. Genel başkanlık için yarışacak ismi parti üyelerinin belirlemesini önerdi.
0: Kimse Butlan istemiyor. Bu partidir. Derhal kurultayını istiyor. Bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
2: Güven Park'ta milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve il başkanlarının büyük bölümünün yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Özel konuşmasının ardından yine yürüyüşe geçti. Anıtkabir'e yürüdü.
0: Beni seven, partisini seven, ülkesini seven arkamdan gelsin. Yürüyelim arkadaşlar.
4: Sevgili izleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı ulusal güvenlik zirvesini topladı. Ancak toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Washington ve Tahran'dan peş peşe gelen açıklamalar belirsizliği artırırken Hürmüz Boğazı çevresinde İHA krizi yaşanıyor.
2: Washington'da kritik toplantı sona erdi. Ancak beklenen karar çıkmadı. Anlaşma mı, yeniden savaş mı sorusu cevabını bekliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran dosyasını görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren zirvede Tahran'la yürütülen müzakereler masaya yatırıldı. Ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yalnızca Amerika'nın kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşmanın kabul edileceği belirtildi. Washington yönetimi, İran'a nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyeceğini yineledi. Trump toplantı öncesinde Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını istemiş, boğazdaki mayınların temizlenmesi gerektiğini belirtmişti. Amerika'da bunlar yaşanırken İran Dışişleri Bakanlığı henüz herhangi bir mutabakata varılmadığını açıkladı. Taraflar arasındaki mesaj trafiğinin sürdüğü belirtildi. Diplomasi masasındaki belirsizlik devam ederken Hürmüz Boğazı çevresinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran basını Keşme Adası yakınlarında Amerika'ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Gözdağı mesajları da sürdü. Derin muhafızları deniz ablukasının ya müzakereyle ya da askeri eylemle kırılacağını açıkladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise Singapur'da bulunan çıkarma gemisini ziyaret etti. Askerlerle birlikte şınav çekti. Güçlü Amerika mesajı verdi.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran hattında anlaşma yakın mesajı verdi. Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Fidan, NATO zirvesi içinde hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya dergisine bir röportaj verdi. Fidan, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı, ateşkes sağlandıktan sonra görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını dile getirdi. Boğaz'daki ablukanın ABD ve İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu ve uluslararası etkisinin çok büyük olduğunu belirten Fidan, bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin İsrail ilişkilerine de değindi. Gazze'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Ankara'nın tutumunun net olduğunu vurguladı. Fidan, Filistin halkının temel insani ihtiyaçlara erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti. Kalıcı çözüm için iki devletli modelin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Dışişleri Bakanı, İsrail siyasetçilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına da yanıt verdi. İsrail'in Orta Doğu'daki politikalarını işaret ederek, "Herkes biliyor ki İsrail'in peşinde olduğu şey güvenlik değil daha fazla toprak" ifadelerini kullandı. Fidan, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü de açıkladı. Hazırlıkların Donald Trump'ın katılımı varsayımıyla sürdürüldüğünü duyurdu. Değerli izleyenler, Gazze'de imzalanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlalleri nedeniyle maalesef bir bayram daha cenazelerle geçti. Birleşmiş Milletler, İsrail'i cinsel şiddet uygulayan ülkelerin yer aldığı kara listeye eklerken Hollanda polisinin Filistinli çifte saldırısı büyük tepki topladı.
2: Gazze'de bir bayram daha cenazelerle geçti. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler toprağa verildi. Abluka altındaki kentte ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gerçekleşen ihlallerde 910 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi de yaralandı. Tüm bunlar yetmemiş, İsrail Başbakanı Netanyahu orduya Gazze'nin %70'ini kontrol altına alma emri verdiğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler'den açıklamaya sert tepki geldi. Gazze'nin tamamen Filistin halkına ait olması gerektiği ifade edildi. İsrail, cinsel şiddet uygulayan ülkelerin yer aldığı kara listeye eklendi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulüm sürdü. Siyonistler bir kasabaya düzenledikleri baskında Filistinli çocuğu yakaladı. Suçlu gibi göstermek için önüne silah koyarak fotoğrafını çekti. Hollanda polisinin Filistinli hamile kadın ve eşine uyguladığı şiddetse sosyal medyada tepki topladı. Yetkililerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
4: Makine ve kimya endüstrisi Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne yeni bir halka daha ekledi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını Malaman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girerek göreve başladı.
2: Savunma sanayi yatırımları sürüyor. Türkiye denizin altında da gücüne güç katıyor. Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını Malaman özellikleriyle rakiplerine gözdağı veriyor. Harp ve eğitim olmak üzere iki temel tipte tasarlanan Malaman, üzerinde bulunan akustik, manyetik ve basınç sensörleriyle hedeflerini uzak mesafe ve derinliklerde tespit edebiliyor. Sistem, gemi, denizaltı ve uçaklardan, insansız platformlar dahil olmak üzere denize bırakılabiliyor. Balaman 400 kilogramı duyarsız su altı patlayıcı olmak üzere yaklaşık 600 kilogram ağırlığa sahip olmakla beraber aşırı ısınma ve mermi çarpmalarına karşı da yüksek dayanıklılık gösteriyor. Su altındaki değişimleri gerçek zamanlı analiz ederek dost ve düşman hedeflerini ayırt edebiliyor. Fırkateyn, denizaltı, hücum bot ve tanker gibi hedefleri tespit ederek bilgileri anlık olarak yönetim merkezine iletiyor. Balaman'ın algılayıcılarından gelen sinyalleri işleyen ateşleme sistemi ise farklı parametrelerle programlanabiliyor. Tespit edilen düşman unsuru patlayıcının kontrollü şekilde ateşlenmesiyle etkisiz hale getiriliyor. Balaman'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise düşük tespit edilebilirlik kabiliyeti oldu. Özel gövde yapısı sayesinde mayın tarama sonarlarının deniz tabanında sistemi fark etmesi zorlaşıyor. Balaman için geliştirilen 3 farklı kompozit kılıf akustik yansımayı minimum seviyeye indiriyor. Yandan taramalı sonarlar ve otonom su altı araçları tarafından tespit edilme ihtimali en düşük seviyeye çekiliyor.
4: Sevgili izleyiciler, 9 günlük bayram tatiline çıkan milyonlarca kişi dönüş yolunda. Hal böyle olunca kilit noktalarda trafik durdu. Otoyollarda olduğu otogarlarda adım atacak yer kalmadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bayram sevincini hüzne çevirmeyin diyerek sürücüleri uyardı.
2: Bayram tatilinin bitmesini beklemediler. Trafiğe takılmak istemeyen tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı. Ancak umdukları gibi olmadı. Kilit noktalardaki illerde yoğunluk oluştu. Kilit noktalardan biri de 43 ilin geçtiği güzergahı olan Kırıkkale. Yoğunluk gece gündüz demedi, devam etti. Trafik ekipleri bayram boyunca olduğu gibi görev başındaydı. Akışı sağlamak için yoğun çaba sarf ettiler.
5: Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de dönüş yolundaki tatilcileri sosyal medya hesabından uyardı.
5: Bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır.
2: Kurban Bayramı öncesi yerli turist akınına uğrayan kentlerden de tersine göç başladı. Görüntüler Anadolu Otoyolu Bolu Gerede gişelerinden. Araçlar tampon tampona ilerledi. Burası da İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'teki kemikli rampaları. Manzara aynı. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun pazartesi mesai saati başlayana kadar devam etmesi bekleniyor. Otobüslerin biri gitti, biri geldi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik yoğundu. Sabah saatlerinden itibaren otogara giriş yapan otobüslerle yolcularını karşılamak için özel araçlarıyla gelenler otogara girmekte zorlandı. Otobüs firmaları bayram dönüşü yaşanan talep artışını karşılamak amacıyla ek seferler düzenledi.
4: Değerli izleyenler, dün Kurban Bayramı'nın son günüydü. Kasaplarda yoğunluk vardı. Bayramın ilk günlerinde kesilen kurbanların parçalama ve kıyma işlemleri devam etti.
2: Kimi kıyma çektirdi, kimi kuşbaşı doğrattı.
6: Sevdiklerimizle beraber güzel bir bayram oldu. Şimdi etimizi kestik, işte kıyma için buraya geldik.
2: Bayramın son gününde kasaplarda hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar ellerindeki kurban etlerini parçalatmak ve kıyma çektirmek için kasaplara akın etti.
7: Yoğunluğumuzu artıran önemli faktörlerden bir tanesi, özellikle biz kurbanları teslim ettikten sonra müşterilerimiz tekrar kurbanlarını bize parçalama, kesme, kıyma şeklinde işlemlerin yapılmasıyla ilgili yoğun bir talepleri var. Bu yoğun talepleri karşılamaya çalışıyoruz.
2: Kasaplarda zaman zaman yoğunluk oluşurken ustalar bayram boyunca mesai yaptıklarını söyledi.
7: Bu dördüncü günümüz çok yoğun geçti. Yoğun geçmesindeki etken geçmişe dönük olan tecrübelerimiz ve uzun süredir çalışmış olduğumuz takım arkadaşlarımızdan kaynaklı. Hiç izin kullanmadan biz bunu gerçekleştireceğiz.
2: Vatandaşlarsa etlerinin daha profesyonel bir elden çıkması için kasapların yolunu tuttuğunu belirtti.
8: Şu anda etimi kuşbaşı ve kıyma halinde yaptırıyorum. Aşağı yukarı 5-6 senedir ben etimi burada kestiriyorum zaten. Kurbanımı da burada hak olarak alıyorum. Ya bir de temizler, titizler.
9: Sağ olsun kuzenim etini verdi. Ben de çektireyim dedim. Açıkçası bizim çok bilmediğimiz işler çalışıyor.
6: çalışan insanlar olarak inşallah herkese çok güzel bir bayram geçmiştir.
2: Öte yandan kasap esnafı hava sıcaklıklarının yüksek olmamasının işlerini kolaylaştırdığını da dile getirdi.
7: Yaz mevsimine girdiğimiz bu dönemde serin geçmesi bizim işimizi kolaylaştırdı. Etlerin daha çabuk parçalanmasını, daha iyi bir şekilde sevkiyatını gerçekleştirdi.
4: Sevgili izleyiciler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Arsenal, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Alman hekem Daniel Siebert yönetti. Mücadelenin 6. dakikasında Arsenal, Kai Havertz'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca İngiliz ekibi soyunma odasına üstün girdi. İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Paris Saint-Germain rakip kalede baskısını artırdı. Dakikalar 62'yi gösterirken ceza sahası içinde Kvaratskhelia'ya yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 3 dakika sonra topun başına geçen Ousmane Dembele Meşun yuvarlağı ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın normal süresinin kalan dakikalarında iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 1-1 eşitlikle uzatmalara gitti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca şampiyonu seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Paris Saint-Germain toplamda 5-4'lük skorla zafere ulaştı. Fransız temsilcisi böylece UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste ikinci kez müzesine götürerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. 2 ila 4 derece artacak olan hava sıcaklıkları ilerleyen günlerde kademeli olarak artmaya devam edecek.
2: Hava sıcaklıkları artacak. Termometreler 30 dereceyi aşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava yerini tekrar bahara bırakacak. Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlar yurdun büyük bölümünü terk edecek. Yağışlar Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında görülecek. MGM verilerine göre rüzgarlı havanın da yer yer etkili olması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde rüzgarın 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Hava sıcaklıkları yeni haftayla beraber batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Kademeli olarak yükselen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Termometrelerin bazı bölgelerde 35 dereceyi görmesi bekleniyor.
4: Değerli izleyenler, yurdun yüksek kesimleri yaz mevsimini karla karşıladı. Yayla ve meralar beyaz örtüyle kaplandı, yer yer ulaşım olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde termometreler sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Bahar ayının sonunda gelen kar bölge sakinlerini bir hayli şaşırttı.
2: Yurdun bazı kısımları yazı karşıladı, bazı kısımlarındaysa kış manzaraları geri geldi. Doğu Karadeniz bölgesinde kar etkili oldu. Trabzon'un yüksek rakımlı noktaları beyaza büründü.
9: 29 Mayıs yaylalarda kar yağış. Hava sıcaklığı 0 derece. Ama yağan kar yere biraz tutsa bile hemen eriyor.
2: Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı ve tipi etkili oldu. Ardahan Şavşat Karayolu'nun Sahara geçidinde ulaşımı olumsuz etkilendi. Yüksek rakımlı geçitte bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda tırın ilerleyememesi bölgede trafik yoğunluğu oluşturdu. Karayolları ekiplerinin müdahalesi sonrası yol kontrolü ulaşıma açıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de kar yağışı vardı. Yüksek rakımlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede bulunan çam ağaçları ve zemin kısa sürede beyaza büründü.
10: Gece saatleri böyle bir güzel manzarayla karşılaştık. Çok güzel kar yağmış.
2: Yurdun en soğuk yerlerinden biri olan Kars'ta da görüntüler benzerdi. Yaz mevsimini bekleyen bölge sakinleri güne karla uyandı. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü kentte dağlar, meralar ve yerleşim alanları yeniden kış manzarasına büründü. Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü. Bölgede bulunan Allahu Ekber, Soğanlı ve Ağbaba dağlarının zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Besiciler beyaza bürünen dağların eteklerinde hayvanlarını otlattı. Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesi de beyaz örtüsünü giydi. Üç Oluk Göleti, Yeni Yayla ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kar yağdı. Yağış yüksek kesimlerde aralıklarla devam etti. Kastamonu'da Yeraltı Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar, Mayıs ayında yaylaları beyaza bürüdü. Rengarenk çiçeklerin süslediği yaylada mera ve ormanlık alanlar ilkbaharda beyaz örtüyle kaplandı.
4: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yabancı uyruklu iki çocuk serinlemek için girdikleri gölette gözden kayboldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonrası ne yazık ki iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Şile'de de denize giren iki kişi rip akıntısına kapıldı. İkiliyi sahil güvenlik ekipleri boğulmaktan son anda kurtardı.
2: İki çocuk serinlemek için suya girdi. O gölet onlara mezar oldu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geldi acı haber. İddiaya göre yabancı uyruklu 12 yaşındaki Abdullah Elsaç ve 14 yaşındaki Talal El Sincar serinlemek için gölete girdi. İkili bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesi haber alamayınca çareyi ekipleri aramakta buldu. Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin gölette yaptığı çalışma sonucunda iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
11: Son arama mı yapıyor? Çok iyi, adamlar buradalar.
2: İstanbul Şile'de ise yürekler ağza geldi. Kabakoz sahilinde denize giren iki kişi rip akıntısına kapılarak açığa sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar durumu fark etti. Sahil güvenlik ekipleri yardıma koştu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
11: Kaçmışlardı. Bu da buradalar.
12: Sahil güvenlik hızlanın. Adam onlara doğru gidiyorlar.
2: Ekipler boğulma tehlikesi yaşayan iki kişiyi denizden çıkardı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
12: Alkış.
11: Tamam canım. Alkış. Sağ ol.
4: Sevgili izleyiciler, bir tane zeytin 50 lira, kilosuysa 1000 lira. Fahiş fiyatın adresi İzmir Selçuklu'daki Şirince Köyü. Yerli ve yabancı turistler şaşkına döndü. Çektikleri video ve fotoğraflar da sosyal medyada hızla yayıldı. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Fahiş fiyata zeytin satan şahıs cezasız kalmadı.
13: Bir tane yedim 50 lira vereceğim. 50 lira. Tabii o kadar.
2: Zeytinin tanesini 50 liraya sattı. Kilosuna 1000 lira istedi.
14: Zeytini ağacında mı olgunlaşıyor?
13: Tabii ağacında öyle. Tabii.
2: Turistlerin ağzı açık kaldı. Ticaret Bakanlığı o satıcıya cezai işlem uyguladı.
13: Ezra'da ilaç alacağım, bu zeytini alacaksın.
2: İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü'nü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bir tezgahta gördükleri zeytin fiyatı karşısında büyük şok yaşadı. Çünkü zeytinin tanesi 50, kilosu ise 1000 liradan satılıyordu.
13: Bir tane yedim 50 lira vereceğim. 50 lira. Tabii o kadar.
2: Satıcı zeytinin sıradan olmadığını ileri sürüp özel ve sağlık açısından büyük şifa taşıdığını iddia etti.
13: Ezra'da ilaç alacağım, bu zeytini alacaksın.
15: Özelliği ne?
13: Özelliği bunu kimseye yastırmam ben.
2: Bu görüntüler Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 4 farklı ürününde aykırılık olduğu tespit edilen satıcıya cezai işlem uygulandı.
14: Yani şimdi bu zeytini ağacında mı olgunlaşıyor?
13: Tabii ağacında öyle. Tabii.
4: Sevgili izleyiciler, henüz 11 yaşındaki bir çocuğun uygunsuz görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Üstelik görüntüleri yayınlayan çocuğun annesiydi. Sorumsuzluk cezasız kalmadı, o kadın gözaltına alındı. İşte bu nasıl annelik dedirten haberin detayları geliyor.
2: İzlenme uğruna çocuğunun uygunsuz görüntülerini paylaştı. O görüntülere bir sürü yorum geldi. Sorumsuzluğun bedelini çok geçmeden ödedi. Kamera karşısında dans eden çocuk henüz 11 yaşında. Ne kıyafeti yaşına uygun ne yaptığı hareketler. Üstelik bu dans videoları çocuğun annesi tarafından paylaşıldı. Mağdur edilen kız çocuğuna onlarca ahlak dışı yorum yapıldı. İzmir Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarla bu görüntülerin peşine düştü. 2015 doğumlu çocuğun babasının cezaevinde olduğu, uygunsuz görüntülerinin de annesi tarafından paylaşıldığı belirlendi. Sorumsuz anne kısa sürede gözaltına alındı. 11 yaşındaki çocuk İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi. Ayrıca olayla ilgili dijital materyallere de el konuldu.
4: Antalya'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süreli takibin ardından teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye tam 43 bin TL ceza uygulandı.
15: Çocuğa gelmiştik bu adrese.
2: Dur ihtarına uymayıp polisleri peşine taktı. Yakalanınca da benim hatam dedi.
16: Benim hatam mı?
2: Antalya'da yaşandı olay. Bir sürücü polis ekiplerinin dur ihtarına rağmen gaza bastı. Otomobiliyle kaçmaya başladı. Yunus timleri sürücüyü takibe aldı. Kısa süren kovalamaca sonrası sürücü yakalandı. Teslim olan sürücüye Yunus timleri su verdi. Elini yüzünü yıkayan sürücü yaşanan olaydan pişman olduğunu söyledi.
16: Ne diyeyim abi, nasıl soracak?
15: Ya, kaybım yok ama senin cahilin benim hayatıma mal olur. Doğru mu?
16: Araç bunun üstüne mi? Benim hatam
2: abi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 43 bin TL idari para cezası uygulandı.
4: Değerli izleyenler, İstanbul Esenyurt'ta kıskanç eş çocuğuyla kocasını takip etti. Adamın iş yerinin yanında bulunan dükkana daldı. Oradaki genç kızı kocamla ilişkin var diyerek defalarca bıçakladı. Yaşanan o korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kocamla ilişkin var dedi. Genç kızı defalarca bıçakladı. İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kadın çocuğuyla eşini takip etti. Adamın iş yerinin yanındaki dükkana girerek genç kıza kabusu yaşattı.
17: Ya sen deli misin? Ya sen manyak mısın? Kafayı yedin.
2: Kadının eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyle önce kavga etti. Genç kız kocanı tanımıyorum dese de fayda etmedi. Kızıyla önce dükkandan ayrıldı ve dakikalar sonra bıçakla geri döndü. Defalarca bıçaklanan genç kız çığlık çığlığa yarasını tutarak iş yerinden çıktı. Esnaf yardıma koştu. O panik anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Üç yerinden yaralanan genç kızı hemen hastaneye götürdüler. Olay yerine gelen koca eşini sakinleştiremedi. Eşine de saldırdı.
17: Ya sen deli misin? Ya kafayı ben onu tanımıyorum. Ya sen deli misin? Ya sen manyak mısın? Kafayı yedin.
2: Yaralanan kızın sağlık durumu iyi. Saldırgan eşse gözaltına alındı.
12: Seni var ya!
17: Ya bitti!
4: İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü trafikte şoförüyle tartıştığı otobüse elindeki cismi fırlattı. Otobüsün camı kırıldı, yolcular o anlarda büyük panik yaşadı.
2: Trafikteki tartışma büyüdü. Sinirlenen motosikletli otobüse zarar verdi. Olay Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletliyle İETT otobüsü şoförü arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma büyüdü. Motosiklet sürücüsü cebinden çıkardığı cismi otobüse doğru fırlattı. Motosikletlinin attığı cisim sonucunda otobüsün camı kırıldı. Yolcular büyük panik yaşadı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
4: Sivas'ta bir motokurye hareket halindeyken cebindeki paraları düşürdü. Arkasındaki sürücü aracı durdurup paraları topladı ve polise teslim etti.
2: Paraları saça saça gitti. Saçılan paraları toplamaksa duyarlı bir sürücüye kaldı. Araç kamerasına yansıyan görüntüler Sivas'ta. Bülent Özçelik bayram ziyaretine gidiyordu. Trafikte seyir halindeydi.
18: Kuryenin cebinden paranın düştüğünü gördüm. Bir tomar para düşmüştü.
2: Bir anda önünde seyreden motokuryenin cebinden düşen paraları fark etti.

0: düşürdüğünü fark ettiğini söyledi. Çok da teşekkür ederim dedi. Son paramdı dedi. Ben de helal paraymış. Bunu da umarım daha da dikkatli olursun.
1: Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunan 7 kişiden biri camdan atlayarak, 4 kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Mersin'de ise tekstil mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.
2: Alevler ahşap evi sardı. Evde can pazarı yaşandı. Görüntülerin adresi Isparta'nın Yalvaç ilçesi. İki katlı ahşap ve kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
3: Baksana da yandı.
2: Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm evi sardı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ilk dakikalarında çevredeki esnaflar da seferber oldu. Dumanları fark eden vatandaşlar battaniye açarak evde bulunan 4 kişiyi güvenli şekilde tahliye edilmesine yardımcı oldu. Bir kişi ise camdan atlayarak kurtuldu. Ancak içeride hala kurtarılmayı bekleyenler vardı. Tam da bu noktada itfaiye ekipleri devreye girdi. Evde mahsur kalan yaşlı çift merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 6'sı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki katlı ahşap ve kerpiç ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu görüntüler ise Mersin'de kaydedildi. Bir tekstil mağazasının deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri binanın çatı katında bulunan depoya merdivenle ulaştı. Alevlere karşı yarış hızla başladı.
4: Yana hemen yana! Buraya!
2: Çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak depodaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale anları ise itfaiye kamerasına yansıdı.

Sevgili izleyiciler, tarihler 31 Mayıs Pazar sabahını gösteriyor. Gazete manşetleriyle karşınızdayız. İlk olarak Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde 7 kilometre arayla iki farklı CHP haberi var. Hemen detayları sizlerle paylaşalım. Ankara dün Türk siyasi hayatının en ilginç olaylarından biri yaşandı. CHP'de Kılıçdaroğlu Genel Merkezi'nin önünde, Özel'se yaklaşık 7 kilometre ötede Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyip halka hitap etti. Dün aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem ilginç hem de gergin dakikalar vardı. Yaklaşık bir haftadır mutlak butlan kararı sonrası CHP'de gerilim düşmüyor. Önce bir Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakalım. CHP'de poşette rüşvet olur mu başlığıyla taşımış gazete açıklamaları. Kılıçdaroğlu, Uşak'ta rüşvete göz yummak Baba Ocağı'nın kitabında yazar mı? Baba Ocağı'nda market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu dedi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanan kalabalığa hitap etti. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. O rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde özür diliyorum diyen Kılıçdaroğlu aynı zamanda da genel merkez önünde barış güvercini uçurmuş. Bu da oldukça önemli bir mesaj. Özgür Özel de aynı dakikalarda CHP Ankara İl Başkanlığı önündeydi. Kurultay çağrısı yapmıştı sevgili izleyiciler. Onun da açıklamalarına bakalım. Güven Park'ta partililere hitap etti Özgür Özel. Ardından kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır demiş. Özel, biz atanmış değil seçilmiş CHP'yiz. İktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim diye konuştu. Özel konuşmasının sonunda beni seven arkamdan gelsin Anıtkabir'e yürüyoruz. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır dedi. Ve kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Ve bu arada aslında bu olaylardan beri tam olarak hangi tarafta olduğu pek kestirilemeyen Mansur Yavaş da dün Özgür Özel'in yanındaydı sevgili izleyiciler. Bu da dün için önemli bir detaydı. Mansur Yavaş yürüyüş sırasında Özel'in

0: koluna girdi. Aynı zamanda bir diğer tarafında da Ali Mahir Başarır vardı ve üçü kol kola en önde Anıtkabir'e yürüdü. Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra gitti demiştik CHP Genel Merkezi'ne. Karanfillerle karşılandı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Ekibiyle toplantı yaptı. Ardından bu açıklamalarda bulundu. Dedik detaylar dün CHP'de yaşananlar bu şekildeydi. Evet sevgili izleyiciler, dış politikada da daha doğrusu tüm dünyayı ilgilendiren ABD-İran savaşında da büyük bir belirsizlik var. Ateşkes olacak mı? Ne zaman bitecek? Bu savaş ne zaman sona erecek? ABD'de ara seçimler yaklaşıyor. İsrail'in bir yandan da Trump'a baskısı var. Trump'ın içinde büyük bir belirsizlik var. Çok çelişkili açıklamalar da geliyor ABD başkanından. Hızlı karar almasıyla bilinen Trump, İran konusunda bu yönünü kullanamıyor. 6 kritik başlık Trump'ın karar vermesini zorlaştırıyor demiş gazete. Uzmanlara göre öngörülemez biri olması, pazarlıkçı tavrı, evanjeniklerin baskısı, İsrail'in beklentileri, bugüne kadarki hesapların tutmaması ve müttefiklerin tutumu Trump'ın İran konusunda karar almasını engelliyor. Trump savaşa da barışa da karar veremiyor. Bu yüzden müzakerelerden haftalardır sonuç alınamadı. Trump İran'daki savaşa kadar hızlı ve ani kararlar almasıyla dikkat çekiyordu. Ta ki savaş dönemine kadar. Fakat ne zaman bir barış konuşulsa ABD Başkanı Trump'tan hızlı karar gelmiyor. Bu da zaten maalesef tüm dünyayı büyük bir belirsizliğe doğru sürüklüyor. Hürriyet gazetesinden devam ediyoruz. Yarısı bizden için geç kalmayın başlığı var. Değerli izleyenler, aslında oldukça önemli bir haber. Türkiye, biz bir deprem ülkesiyiz. Bunun bilinciyle yaşamamız lazım ve kentsel dönüşümü de hızlandırmamız lazım. Çok güzel bir kampanya. Kentsel dönüşümde 1 milyon 875 bin TL'lik destekten faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar riskli binaları bina kararı aldırması gerekiyor. Atılacak adımlar şu şekilde: tek bir ev sahibinin başvurması bile yeterli. Yarısı bizden kampanyası için bakanlık, lisanslı kurumlara risk tespiti yaptırılması gerekiyor. Bu tespitlerde binadan kar örneği alınıyor ve gerekirse zemin etüdü yapılıyor. İtiraz süreçleri sonuçlandıktan sonra riskli yapı tespiti kesinleşiyor ve tebligatlar yapılıyor. Son tarih 31 Aralık. Kıymetli izleyiciler, Yarısı Bizden kampanyasının son tarihi 31 Aralık. Evet, Milliyet Gazetesi'nden Hürriyet Gazetesi'nden aktaracaklarımız o kadar, özür diliyorum. Milliyet Gazetesi'ne geçtik. Manşetinde eğitimde U dönüşü, kara tahta geri geliyor haberi var. Hemen detaylarına bakalım değerli izleyenler. Gelişmiş ülkeler eğitimde yeniden kağıt, kalem ve fiziksel kitap dönemine geçiyor. Yoğun ekran kullanımının dikkat dağınıklığı ve okuduğunu anlamada zayıflamaya yol açtığını belirten uzmanlar, yeni trendin anlamlı denge olduğunu söylüyor demiş. Akademik araştırmalar, elle not tutan öğrencilerin dizüstü bilgisayar ve tablet kullananlara kıyasla daha iyi notlar aldıklarını ortaya koydu. Yani haliyle bence de öyle. Erken yaşta yoğun ekran kullanımının dikkat sorunları, bence en büyük sorun odaklanma problemi. Özellikle bu yeni nesilde bu çok var. Düşük akademik performans ve artan anksiyete ile bağlantılı olduğu belirlendi. Eğitimde ekran yerine kitap yaklaşımı konuşulurken İsveç, Fransa ve Danimarka bu konuda önemli adımlar atmış. Yeni trend anlamlı denge diyor gazete. Eğitim araştırmacısı Fatma Betül Ercan, çocuklar ekranda okumak yerine göz gezdirme alışkanlığı kazanıp anlama becerisini kaybediyor. Bu da öğrenme yoksulluğu yaratıyor. El yazısıyla alınan notun dijitalde alınan nota göre daha iyi olduğu bilimsel bir gerçek. Yazı kalır derler ya. Profesör Sibel Cengizhan da eğitim teknolojilerinin tamamen ortadan kalkmayacağı, yeni trendin anlamlı denge olması gerektiğini söylüyor demiş. Oldukça önemli bir adım bence kara tahtanın geri gelmesi. Akıl, yani teknolojiyi bence değerli izleyenler ayarında ve yerinde kullanmamız lazım. Özellikle eğitimde. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı okul güvenliğini artırmak için harekete geçti. Öncelikli olarak yaz tatili başlamadan hemen önce okullarda risk haritasını güncelleyen iki bakanlık, yeni dönemde anaokulundan liseye kadar devlete bağlı tüm eğitim kurumlarında öğrencileri ürkütmeyecek yoğunlukta ama görünür bir güvenlik sistemi inşa etmeyi gündemine aldı. Bu da önemli bir adım olabilir. Okullarımızın korunması için özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılardan sonra çok üzücü saldırılardı. Bir kez daha rahmetle analım hayatını kaybeden öğrencileri, öğretmenleri. Evet değerli izleyenler, bir diğer habere geçelim Milliyet Gazetesi'nde. Kira çok, kredi cazip haberi var. Son 6 aydır konut kredisiyle konut alımı artmaya devam ediyor. Vatandaşlar enflasyon karşısında reel olarak yükselmeyen konut fiyatlarını değerlendirirken yüksek kiralar düşünüldüğünde kredi taksidi ödemek daha cazip geliyor. Evet, özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kira fiyatları bir hayli yüksek. Artık hani şu bölgede daha azdır, bu bölgede daha çoktur diyemiyoruz. Maalesef çok bölgeler arası, ilçeler arası da çok uçuk kaçık bir durum kalmadı. Her yerde kiralar çok yüksek. Bu da haliyle artık konut kredisi ödemek daha cazip hale getiriyor demiş gazete ki bence de doğru bir tespit. Değerli izleyenler, bir diğer gazeteye geçelim. Sabah gazetesinde spor haberleriyle devam edelim. Avrupa'nın kralı PSG haberi var. Dün Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı vardı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Arena'da Paris Saint-Germain'le Arsenal karşı karşıya gelmişti. Aslında Paris Saint-Germain'in oynadığı futbola baktığımızda bol gollü bir maç bekliyor olabilirdik. Fakat Arsenal özellikle golü atan tarafsa, ilk maçta ilk golü Arsenal atıyorsa ne yazık ki o maç oldukça sıkıcı geçiyor. Dün de aynısı oldu aslında. Beklenenin çok altında bir final maçıydı bana göre. Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Fransız devi Budapeşte'deki finalde Arsenal'ı 1-1 biten ve penaltılara giden mücadelede 5-4 mağlup etti. Luis Enrique'nin ekibi unutulmaz bir zaferi imza attı. İngiliz takımı yine Devler Ligi kupasını kaldıramadı. Aslında Premier Lig'in ne kadar büyük bir lig olduğunu şöyle de anlayabiliriz sevgili izleyiciler. Konferans Ligi'ni bir Premier Lig ekibi kazandı. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde Premier Lig ekibi Aston Villa kazandı. Diğerinde Crystal Palace kazandı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal kazansaydı İngilizler 3 büyük Avrupa Kupası'nda 3'te 3 yapacaklardı. Ama tabii burada her zaman da favori kağıt üstündeki isimler olmuyor. Yani Arsenal bence buraya kadar gelmesi de büyük bir başarıydı. Çünkü Paris Saint-Germain son 2 sezondur oldukça büyük bir performans sergiliyor. Tabii bir de haftaya bugün Fenerbahçe'de bir seçim var. İki aday var Aziz Yıldırım'la Hakan Safi. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına bakalım. Transferlerin Victor Osimhen etkisi yapar demiş. Oldukça iddialı bir açıklama Aziz Yıldırım'dan. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. İki santraforla prensipte anlaştık. Bunlar Osimhen etkisi yapar. İki stoper alacağız. Fenerbahçe gelecekte mutlaka Avrupa'da final oynayacak demiş. Ya bir diğer haber de Hakan Safi'nin Conte ile el sıkıştığı yönünde bir haber var. Tabii yani ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Conte de önemli bir isim. Fakat bizim ligde bence değerli izleyenler, eğer hedef tabii ki şampiyonluk, yerli hoca daha önemli ya. Çünkü son 20 yılı aşkındır galiba hep yerli hocalar şampiyon oluyor. Benim hatırladığım en son Fenerbahçe'de Zico 2007 yılında şampiyon olmuştu. Oradan beridir hep yerli hocalar şampiyon oluyor. Bence yani yabancıya gitmektense yerli ligi bilen bu oyuncuları tanıyan yerli hocalar daha kısa vadede daha çok iş yapar diye düşünüyorum. Evet. Şöyle yollarda dönüş çilesi var. Hemen detayları aktaralım. Malum Kurban Bayramı bitti. Bugün de tatilin son günü. Yarın artık okullar açılıyor. Dönüş yolu başladı. Kurban Bayramı'nda başta İstanbul olmak üzere tüm büyük şehirlerden tatile ya da memleketlerine giden vatandaşlar dönmek için yollara düştü. Milyonlar yollarda. Her yerde yoğunluk var. Uzun araç kuyrukları oluşmuş. Tabii ki klasik bayram dönüşü manzarası diyebiliriz. Evet değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Kanal 7 ile buraya kadar da yayınımızı noktaladık. Biz saat başında Ülke TV'den yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Reklam.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Reklam.
3: Radyo 7.

0: Reklam.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepinize iyi gelecek. Reklam.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Reklam.

dünyadan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Derebucak yolunun 3.61. kilometreleri, Göksun-Elbistan yolunun 22.48. kilometreleri, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Petrol fiyatları ABD-İran arasındaki anlaşma haberlerinin etkisiyle gerileme kaydetti. Avrupa Birliği'nin en büyük 6 ekonomisinin sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi. Fransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1 küçüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Vodafone.
5: Reklam.

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günler

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam.

Efendim, sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine şu güzel dakikalarımızı renk cümbüş Ebru'ya boyayacağız. Aşkın Sesi bendeniz, ben Harsaroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'ya hoş geldiniz ve aşk olan.

0: Ey rüzgar.
1: Bildiğin yerden yerde, bilmediğin hallerde olabilir. O yer bensiz, ben onsuz olamam diyenler belki ayrı düşmüşlerdir. Ama bildiğiniz yerde, bilmediği hallerde olabilir. Ama herkes için hayırlısını dileyelim. Değil mi sevgili Can Bağları? Aşk olan.

0: yokluğunda.
1: Bazen öyle şeyler olur ki sevgili Can Bağlar'ım. Evet. Aslında o hikayenin, o yaşanmışlığın, yaşanan şeyin sizler sonunu tahmin edersiniz, bilirsiniz. Bilmenize rağmen de devam ettirirsiniz. Ve sonunda hatta şöyle de düşünürsünüz. Yanılmayı bile ölesiye istersiniz. Yanılmayı çok isterim ama işte sonucu böyle olacak dediğimiz anlar inşallah. Dediğiniz gibi, hani yanılmanızı istemem de birçok konuda, o konuda yanılmayı.

0: alsan koparsın diye söylüyor ya. Şimdi aklıma şey geliyor. Hani şöyle sosyal medyada çok dönüyor değil mi bu? Bugün yarın çıkarsın aklımdan, müebbet değilsin ya diyor. Hayatınızda size zorluk getiren, sizi yoran, üzen ya da aşağı çeken birileri, bir şeyler varsa, çıkması gerekiyorsa çıksınlar elbet tabii ki sevgili can bağları. Yani sizi meşgul etmesin, bu hayata bir kez geliyoruz çünkü. Diyor ya işte, müebbet değil ya, müebbet değil yani. Sonunda ölüm de yok çok şükür. O zaman çıkacaklar, yollar açık olsun aşkım.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.

Mutluluğun hayalini herkes kursun ve hatta hayalini kurduğu mutlulukları, mutlu olacağı şeylerin hepsini yaşasınlar inşallah. Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'de devam ediyoruz. Aşkın Sesi ben Deniz Venhar Sağroğlu. Ve şimdi yine güzel bir diyetle şöyle bir devam edelim istiyorum. Sevgili can bağları, insanlar çaresizliği en çok ne zaman yaşarlar? Evet, kalbin evet, aklın hayır, hayır dediği yerde daha çok hisseder. Evet, kalp evet der, akıl ise hayır. İşte bu çelişkili an en zorlayanlarındandır. Kalbe de daha çok dikkat etmek lazım. Akıl da tabii ki güzel yön verir ama bazen de kalbimiz aklımızdan daha iyi tespitler yapar. Oradaki ayrım sizde artık, bilemem aşk ola.

Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için. Burası Radyo 7. Hayata

kalitesi kavgada. Aşığın kalitesi vedada belli olur. Bilirsiniz birçoğunuz. Evet. Diyor ki, bu eserden sonra devamını anlatayım. Çok güzel bir şarkıdır. Hadi beraber.

Hani az önce dedim ya, dostun kalitesi kavga da aşığın kalitesi veda da belli olur diye. Evet, o vedadan sonra gelen size unutturur. Ha, ama şu var, boyutu var. Unutmayın ki hayat insana tükürdüğünü yalatmaz, yutturur. Bunu söylemeden geçemeyecektim yani. Aşk ola.

0: bana derseniz götür beni gittiğin yere, nerede olursan olayım.
1: Götür.
0: Kimisi de hiç içinize sinmez.
1: Yere.
0: İşte o içinize sinmeyenler var ya. Yani içinizi ısıtmayanlar. Onlardan uzak durun. Yoksa yangınların ortasında kalan üzgünüm ama siz olursunuz. O yüzden içinizi ısıtmıyorsa uzak kalın. Doğru yoldasınız demektir aşk ola.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Petrol fiyatları ABD-İran arasındaki anlaşma haberlerinin etkisiyle gerileme kaydetti. Avrupa Birliği'nin en büyük 6 ekonomisinin sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi. Fransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1 küçüldü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: Zamanlı arçelikle.
1: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı. Bağdat hayata lezzet katan tat.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Reklam.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Olabilir. Dediğimiz gibi. Peki. Elimizden geleni yaptık mı? Yaptık. Bunu yaptıktan sonrasında elimizden giden için hiç de üzülmeyiz, hiç de umurumuzda olmaz. Çünkü biz elimizden geleni yaptık. Gayretimizi, çabamızı gösterdik, öyle değil mi?

Ve şimdi şöyle hemen mesajlarımıza bir dönüş yapıyorum. Gördüğüm kadarıyla merhaba, ben Kahramanmaraş'tan Canan, Hirayiz Erduş'tan bir eser istiyorum demiş. Cezaevinde yatan canımdan çok sevdiğim eşim Ömer Küçü'ye gelsin. Beklemek değil de özlemek yordu. Evet, o çok zor bir durum. Allah yardımcınız olsun. Selam olsun, sevgiler, saygılar iletiyorum ve Hirayiz Erduş seven herkese de armağan edelim efendim.

Evet, İlay Zerdoş'u dinledik büyük bir keyifle ve şimdi ise hemen şöyle, bu arada sevgili Turgut abime çok selam olsun. Evet, şu an beraberce dinliyormuş oğlu sevgili Deniz'le birlikte. Sevgili Deniz'e de selam olsun, sevgiler saygılar Turgut abimize de. Rabbim her zaman vefalı insandır, güzel insan, sevgiler saygılar hürmetler. İnşallah duyuyordur şu anda, yeni gördüm mesajını. Ve Buse Mustafa Ceceli'den bir eser demiş ve ben de şu son günlerdeki bu güzel eseri hemen dinleyelim istedim, düetini dinleyelim istedim. Ve devam ediyorum şöyle gördüğüm kadarıyla. Diyarbakır'dan Huri, Biricik Aşkı Emrah için

sizi etkileyen dörtlükleri, sözleri de yazıyorsunuz. O da benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bir tane yine öyle güzel bir mesaj var. Hemen onu okuyalım. Van'a selam olsun. Günlerden sonra bir gün. Şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinde bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi, gök kubbede hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorumdur. Hani kavuşmak için gün sayanlara gelsin bu eser efendim.

yavruları biriktir anne. Ve şimdi merhaba Muğla Ortaca'ya Nursel Can'dan kolay gelsin demiş Resul Dindar'dan istiyorum bütün dinleyenlere. Çok teşekkür ederiz, hemen gönderiyorum. Konya'dan Çiçek, Hiray Zerduş'tan ki biraz öncesinde dinledik, Dön Geriye'yi dinledik. Özellikle senin için hem de Resul Dindar'ın bu güzel eserini armağan edelim. İnsanlar diyorum baktı sözleri düzgün, can yakmıyor diye. İlk fırsatta onun canını yakıyor, ne garip. Şarkı bana gelsin demiş peki.

Çok güzel. Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu devam ediyor ve sizlerin o güzel mesajlarını şöyle yerine ulaştırıyoruz. Selamlarınızı ve sanatçıları en güzel şarkılarını seçerek devam ediyoruz.

Deniz'den Beliha, o da Yıldız Tilbe'den bir eser istiyorum demiş. Tüm dokumada çalışan arkadaşlarıma gelsin. Tüm dokumada çalışan arkadaşlara biz de selamlarımızı iletelim. Hem orada hem de Türkiye genelindeki tüm dokumada çalışan arkadaşlarımıza armağan edelim. Ve işte Yıldız Tilbe.

Sevgili Can Bağlar, şu söz o kadar güzel ki birçoğumuzu çok güzel ifade ediyor. Ben içimden geleni yaptım. Elimden geleni de yaptım. Ama ve lakin sen ikisinde de yoktun.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.

benden selam söyleyin. Ve devam ediyoruz bakalım güzel mesajlarınızla. Hatay İskenderun'dan Emrah. Sevenler için demiş. Müslüm'den bir şarkı istiyorum demiş. Müslüm Gürses'ten bir eser hemen seçtim. Merhaba, iyi yayınlar. Tokat'tan Şeyma. Sizleri severek dinliyorum. Eşim Caner için bir şarkı istiyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Hemen gönderiyorum efendim. Ve Adapazarı'ndan Sevim, canımdan çok sevdiğim bir tanecik eşim için bir aşk şarkısı demiş. Murat, seni çok seviyorum diye de bir not düşmüş. Olmadı yer diyor. Bir aşk şarkısı ama bir ayrılık şarkısı tabii. Daha farklı bir şarkı armağan ederim inşallah. Selam olsun efendim.

Oy oy oy, zaman nasıl da hızlı akmış, yine sona gelmişiz. Yine çok sevilen Ferdi Tayfur, çok istenen sanatçımızın güzel şarkısıyla veda edelim istiyorum. Şöyle gördüğüm kadarıyla Murat Bey tüm sevdikleri için, Ferdi Tayfur hayranları için armağan ediyor. Gebze'den İlknur, hasret gönlüne ağır gelen herkese demiş, özlemek kokusuna bile hasret kalanlara gelsin. Konya Bozkır'dan Can Ahmet, inatçı eşim Ayşe'ye armağan ediyorum, onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Hasan Can Toprak, çok uzaklardaki bal küpüne armağan ediyor. Manisa Sarıçam'dan muhterem eşine armağan ediyor. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Yarın yine en bir sevdiğimiz yerde, Radyo 7'de saat 17'de görüşmek ümidiyle inşallah. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Reklam.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Reklam.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika-İran hattında anlaşma yakın mesajı verdi. Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Fidan NATO zirvesi için de hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Adana'da trafik uygulamasında polisin dur ihtarına uymadığı kaçarken bir polis memuruna çarptı. Ardından kaza yapan alkollü sürücüye 557.719 lira idari para cezası uygulandı. Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollara düştü. Birçok kentte iki gün önce başlayan yoğunluğun bugün de sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. 2 ila 4 derece artacak olan hava sıcaklıkları ilerleyen günlerde de kademeli olarak daha da artacak. Bu gece gökyüzünde nadir görülen bir olay yaşanacak. Ay aynı anda hem mavi ay hem de mikro ay evresine girerken yılın en küçük ve en uzak dolunayı olarak izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup eden PSG üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Bugün Trakya ve Karadeniz hattı dışında yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Açık bir havanın hakim olacağı İstanbul'da sıcaklık 26 dereceye kadar yükseliyor. Başkent Ankara'da sıcaklık 23 derece civarında. Ege'de ise 30 derece sınırı aşılacak. İzmir 31, Aydın 32 derece olacak. Akdeniz'de Antalya 27, Adana ise 30 dereceye çıkacak. Doğu Anadolu'da Erzurum 16, Güneydoğu Anadolu'da ısınıyor. Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri de 29-30 derece bandına ulaşıyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışını 13.662 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.82, euro 53.47, sterlin 61.71. Gram altın 6.687 lira. Brent petrolün varil fiyatı 94.86 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Derebucak yolunun 3.61. kilometreleri, Göksun-Elbistan yolunun 22.48. kilometreleri, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
1: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası...

0: Bak.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bayramın coşkusu banka.

kartla bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

yanım, tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim, belki yok belki.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışını 13.662 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.82, euro 53.47, sterlin 61.71. Gram altın 6.687 lira. Brent petrolün varil fiyatı 94.86 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Derebucak yolunun 3.61. kilometreleri, Göksun-Elbistan yolunun 22.48. kilometreleri, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46.49. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: da var.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat

0: bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Yapı Kredi.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran'dan son dakika anlaşma açıklaması geldi. İran'ın baş müzakerecisi Kalibaf, İran ulusunun hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir. Düşmanın vaatlerine güven yok, yalnızca somut sonuçlar önemlidir ifadesini kullandı. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücülere trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri kullanımı konusunda hayati uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, sürücüleri hız sınırlarına uymaya ve yorgun araç kullanmamaya davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Genel kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Bugün Trakya ve Karadeniz hattı dışında yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Açık bir havanın hakim olacağı İstanbul'da sıcaklık 26 dereceye kadar yükseliyor. Başkent Ankara'da sıcaklık 23 derece civarında. Ege'de ise 30 derece sınırı aşılacak. İzmir 31, Aydın 32 derece olacak. Akdeniz'de Antalya 27, Adana ise 30 dereceye çıkacak. Doğu Anadolu'da Erzurum 16, Güneydoğu Anadolu'da ısınıyor. Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerde 29-30 derece bandına ulaşıyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak ve Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzinde 1,38, motorinde ise 7,25 lira indirim söz konusu. Eşel Mobil sistemi gereği indirimin bir kısmı tüketiciye yansıyacak. Ticaret Bakanlığı küresel pazardaki gelişmeler üzerine e-ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile şu an itibariyle sizlerle birlikteyim. Dönüş yolunda olanlara da hayırlı yolculuklar, kazasız, belasız varmak istediğiniz yerlere varmanızı diliyoruz Rabbimizden. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı dinlemeye başlıyoruz. Yeraltı dizisinin müziklerinden APO Sana Rağmen listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20 numara.

0: gecemden.
1: Ekin Uzunlar, Yokluğuna Alıştım listemizin bu hafta 18 numarasındaydı, dinledik. 17 numaradayız, konuğumuz İrem Derici. O da bu defa başka diyecek.

İrem Derici'yi de dinledik. En iyi 20 listesinde 16 numaraya geçiyoruz. Karaf grubunu ağırlıyoruz şimdi de. Aşk durdukça şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Aydın'la günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında...

0: bilinçli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında...

0: Zamanlı erkelikle.
1: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklam.

Sakiner grubu Ara Beni Lütfen yorumlarıyla şimdi sizlerleydi. Listemizin 15 numarası geride kaldı. Radyo EDN20'desiniz. 14 numaradayız. Blok 3. Ne yapıyorsun mesela diye soracak o da.

Radyo Yedeğini 20'de 13 numarayı da geride bıraktık. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile kulaklarınızdaydı. Dinledik. 12 numarada da Hiraiz Erduş'u ağırlıyoruz şimdi. Dön geriye diyecek o da.

İraiz Erduş konuğumuzdu. Dön geriye dedi. Listemizin 12 numarası geride kaldı. 11 numaradayız. Arven Kaya ve Mustafa Yılmaz. Geceye Sor isimli çalışmalarıyla şimdi kulaklarınızda. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
0: Reklam.
3: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: değişime bak.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Reklam.

Sezen Aksu, Ey Aşk listemizin bu hafta 10. sırasındaydı. Dinledik, ilk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada da Nazan Öncel ve Manuş Baba ikilisiyle devam ediyoruz. Oldu bir şeyler diyecek onlarda.

Tefo ve Seko Bir Dünyasın dediler. Listemizin de bu hafta 8. sırasında yer aldılar. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de ilk 7'ye. 7 numarada da bizi Ceren Sagu karşılıyor. Unutamazsın isimli çalışmasıyla.

İlk 7'ye Ceren Sagu ile girdik. Şimdi 6 numarada Ertuğ Ömer, Bana Bakmayın diyecek. Ardından da hep birlikte ilk 5'e geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışını 13.662 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.82, euro 53.47, sterlin 61.71. Gram altın 6.687 lira. Brent petrolün varil fiyatı 94.86 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Derebucak yolunun 3.61. kilometreleri, Göksun-Elbistan yolunun 22.48. kilometreleri, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: bilinçli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, banlı ve reçeli.
2: Seymen hayırlı bayramlar diler.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Rahmetlandık, Müslüm Gürses'in sesini özlemiştik. Harika Avcı ile birlikte Olmaz Artık isimli çalışmaları listemizin bu hafta 5. sırasındaydı. Dinledik. 4 numarada da Ferdi Tayfur, yine rahmetlandığımız sanatçılarımızdan biri. Sanma sana dönerim diyecek o da.

Mustafa Ceceli ve Sessizler Ötesi Yok'la bizlerleydi. Listemizin ilk üçüne bu ikiliyle girdik. Başka bir ikiliyle devam ediyoruz. Çağla ve Doğu. Bir Seni Düşündüm diyecek onlar da. Ardından da hep birlikte Bir Numarayı dinleyeceğiz.

Çağla ve Doğu bu hafta listemizin ikinci sırasında yer aldılar Bir Seni Düşündüm isimli çalışmalarıyla ve geldik bir numaraya. Radyo 7 özel çalışmalarından biri Papatya Falı bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri. Sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Aynı zamanda en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada da bulunabilirsiniz. Radyo 7 uygulaması var. Akıllı telefonlarınıza mutlaka indirmenizi tavsiye ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle haftanın birincisi Papatya Falı şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin kente dönüşü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği var. Ayrıca Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı ve biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Feci bir kaza haberi de Burdur'dan geldi. Bucak ilçesinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Hava sıcaklıkları artacak, termometreler 30 dereceyi aşacak. Meteorolojinin tahminlerine göre Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava yerini tekrar bahara bırakacak. Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlar yurdun büyük bölümünü terk edecek. Yağışlar Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında görülecek. Gezi olaylarının yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda kentte Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ayrıca saat 13'ten itibaren Taksim Metro istasyonu da işletmeye kapatılmış durumda. Türkiye su kısıtı riskiyle karşı karşıya. Kişi başına yılda 1301 metreküp su düştüğü hesaplanan Türkiye'nin nüfus artışı ve iklim değişikliği etkileri dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alacağı tahmin ediliyor. İsrail ordusu Lübnan'a ateşkese rağmen kara saldırılarını genişletmeyi sürdürüyor. Siyonist İsrail, Lübnan'da Litani Nehri'nin üzerindeki stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi'ni işgal etti.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Yaz mevsimi resmen başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklığı bir kademe daha artacak. Yarın İstanbul ve Antalya 27, Ankara 24, İzmir 32, Zonguldak 23, Samsun 25, Trabzon 26, Erzurum 20 ve Adıyaman 31 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak ve Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzinde 1,38, motorinde ise 7,25 lira indirim söz konusu. Eşel Mobil sistemi gereği indirimin bir kısmı tüketiciye yansıyacak. Ticaret Bakanlığı küresel pazardaki gelişmeler üzerine e-ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
2: Seymen, hayırlı bayramlar diler.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklam.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Reklam.

0: Endeksi son kapanış gününü 13.662 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.82, euro 53.47, sterlin 61.71, gram altın 6.687 lira, Brent petrolün varil fiyatı 94.86 dolar, Bitcoin 73.933 dolar seviyesinde.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Derebucak yolunun 3.61. kilometreleri, Göksun-Elbistan yolunun 22.48. kilometreleri, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, İyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: para. 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklam.

Her şey normal gibi ama içinizde bir şey eksik, adını koyamıyorsunuz. Çünkü eksik olan bir şey değil, histir her zaman. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

0: Hayatımız çoğu insanların elinde oyuncak gibi, öyle değil mi? Kendinize şunu sorun, olur mu? Bunu gerçekten istiyor musun? Yoksa sadece alıştın mı? Cevap değişirse hayatın yönü değişir.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

0: Ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Ben de sizleri rüyadan uyandırayım, olur mu? Herkes uyandırıyor, bizler de uyandıralım. Şu an bir şeyin sizi rahatsız ettiğinin farkındasınız ama boş ver diyorsunuz. İşte orada hata yapıyorsunuz. Çünkü önemsemediğiniz şey her zaman tekrar eder.

0: Birçoğunuz şu anda bir şeyleri toparlamaya çalışıyor. Herkesi, her durumu ama her şey sizin sorumluluğunuzda değil. Bunu fark ettiğiniz an inanın rahatlayacaksınız.
1: Burası Radyo 7.

0: Sıradaki şarkıyı hayatımın anlamı, beni bu hayata bağlayan Kübra'ya armağan ediyorum.
1: Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin inşallah.
2: Sıradaki tüm şarkıları aşkıma Mert Kaya'ya armağan ediyorum. Onu çok seviyorum.
3: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Ne geliyorsa insanın sevdiklerinden geliyor başına. Onu da insan düşünmeden edemiyor.
1: Bursa'dan ben Yunus. Sıradaki şarkı tüm yollarda olan herkese armağan olsun.
0: Hayırlı yolculuklar.
2: Antalya'dan Derviş Şen. Sıradaki parçayı kaptan arkadaşlarıma, yolcularıma ve sevdiklerime istiyorum.
0: Sizlere de keyifli yolculuklar.
3: Ben Fethiye'den Eylem Erdoğan. Canım sevdiğim Mehmet Ali Bey'im için sizin seçtiğiniz, uygun gördüğünüz eseri armağan etmek isterim.

0: İsmail Sağlam.
1: Mustafa Sağlam ile Niğde'de konuya gidiyoruz. Tüm kamyon şoförlerine selam olsun.
2: Aleyküm selam, hayırlı yolculuklar, dikkatli gidin olur mu?
3: İzmir'den Betül Aldemir, sıradaki şarkı Murat Aldemir'e gelsin. Ceren Sagu'dan Yemin Olsun'u çalar mısınız?
2: Elbette ki çalarız.

0: bilir, belki de birkaçınız hayatınızda birinin değişmesini bekliyorsunuz. Ama beklemek değiştirmez. Bunu da bilmek lazım. Çünkü insan ancak isterse değişir.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik kanalı.

Eskişehir'den Nedim Aslan Bey bu güzel eserde tüm radyoyu dinleyenlerine, eşiniz Zehra Aslan Hanımefendi'ye, anneniz Semiha Aslan'a ve çocuklarınıza, Antalya'dan Elvan Hanım bu güzel eserde size ve sevdiklerinize armağan olacaktır. Evet, kalbimin sahibi Seda'dan Mehmet Bey'e sıradaki eser armağan olacaktır. İstanbul'dan sevgili Volkan. Şöyle bir bakalım, eşim Dilşah Batı'ya armağan etmek istiyorum demişsiniz. Gönderelim bu güzel eseri. Antalya'dan Ayşe Hanım, çocukların ve yorgun günü.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son kapanış gününü 13.662 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.82, euro 53.47, sterlin 61.71, gram altın 6.687 lira, Brent petrolün varil fiyatı 94.86 dolar, Bitcoin 73.933 dolar seviyesinde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bank.

0: Sibel Can ne kadar unuttum seni dese de insan unutamıyor. Şarkılar hatırlatıyor, bir koku hatırlatıyor ya da mazinizde size hatıra kalan her şey hatırlatabiliyor.
1: Konya Ereğli'den Ercan ben. Sıradaki şarkıyı Rıza abime armağan ediyorum.
2: Sıradaki şarkı Ankara'dan Ederken Bendesin Erden'e gelsin. Sen hala benim için değerlisin. Allah'a emanet, seni seviyorum.
3: Ben Salih Demirbaş. Sıradaki parçayı eşim Yaprak Demirbaş ve oğlum Metehan Demirbaş'a armağan ediyorum.

0: Afyonkarahisar'dan iyi yayınlar. Sizi severek dinliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Canım oğlum, can parçam, Çakır Fatih ve arkadaşlarına Resul Dindar'dan bir parça çalarsanız çok sevinirim.
1: Elbette ki çalarız.
2: Kahramanmaraş'tan Zeynep, canım annem ve canım babam için Manuş Baba'nın İki Gözümün Çiçeği parçasını istiyorum.
1: Hemen bu güzel eserin ardından dinleyeceğiz.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

0: bir şey dikkatinizi çekti mi? Bazı insanlar sadece işine geldiği zaman yanınızda. Ve bunu fark ettiğinizde mesafe kendiliğinden oluşuyor, öyle değil mi?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: En güzel şarkılarla sevdiklerinizi sizlerle kavuşturuyoruz, öyle değil mi? Radyo 7'de her akşam. Evet, sesli mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Çorlu'dan selamlar Murat abiciğim. Ben Pınar, canım eşim Levent Özgürgenler için. Bize bir parça armağan eder misiniz? Levent, seni gerçekten çok seviyorum.
0: Elbette ki ederiz.
2: Hatay İskendur Deniz Er Eğitim Alayı'ndan, İtizar'dan büyük insan çağırabilir, seni sevinirim.
0: Vallahi intizar programın başında dinlemiştik ama Yıldız Silbe'nin bu güzel eseri sizlere, tüm Mehmetçiğe armağan olsun, olur mu?
3: İstanbul'dan mesaj atıyorum. Çok sevdiğim eşim için Ömrüm şarkısını İbrahim Erkal'dan dinlemek istiyorum.
0: Yıldız Silbe'nin hemen ardından o güzel yorumu sizlerle buluşturacağız.

0: Kim bilir şu anda geçmişte verdiğiniz bir kararı düşünen insanlar var. Bir yandan da bizleri dinliyorlar. Keşke diyorsunuz belki ama o an bildiğinizle hareket ettiniz ve bu yeterliydi. Fazla kendinizi yorup yıpratmayın, olur mu?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı gönlümün sahibi canım kocama armağan ediyorum.
1: Ben Kayseri'den Bülent. Her şeyim. Canım kızım Melike Yılmaz'a sıradaki parçayı armağan eder misiniz?
2: Ben Manisa'dan Selma, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum.

0: Antalya Gazipçi'den kızım İra, oğlum Emir Kağan ve ben Semih Ayit, canım babamız, eşime Ali'yi terman ediyorum ve bütün arkadaşlarına.
1: Ben Bursa'dan Hülya, canım eşim Mustafa, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkı sana gelsin.
2: Ben Canan, Kahramanmaraş'tan dinliyorum sizi. Hira'yı Zerduş'tan istiyorum. Bu şarkı canım eşim, her şeyim. Ömer Küçük'e gelsin.

0: noktada yorulduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Güçlü olmak her şeyi taşımak değildir. Bırakmak da bir güçtür aslında. Evet, günün şu vaktinde yorgun olarak bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

0: Diyarbakır'dan ben Dilan. Sıradaki şarkı İskenderun'un en güzel çiftine gelsin.
1: Konya'dan Mustafa ben. Sıradaki her şeyi biricik çiçeğime armağan ediyorum.
2: Hatay Antakya Gözde Fotoğrafçılık Yönetiminden Görkem Aytaç. Tüm dostlarıma ve sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Ben Diyarbakır'dan Nurcan, İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle parçasını çok sevdiğim eşime armağan ediyorum.

Her birinize ayrı ayrı teşekkürler sevgili dinleyenler, bizleri yalnız bırakmadığınız için. Evet, Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de tekrardan huzurlarınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye Güney Denizli'den gelen korkunç kaza haberiyle uyandı. Gece saatlerinde İzmir-Antalya ekspres seferini yapan yolcu otobüsü bariyere çarptı. Sonra alev alev yanmaya başladı. Bazı yolcular canını kurtarmak isterken kapı boşluklarında sıkıştı. 9 aylık Miraç babasının kucağında, ateş çemberinin ortasında kaldı. 50 yaşındaki şoförle birlikte 8 kişi can verdi, 33 kişi de yaralandı. Bayramı kana bulayan faciadan geriye ise kül ve gözyaşından başka hiçbir şey kalmadı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde bugün son gün. Dönüşler 2 gündür sürüyor. Geceden itibaren kilit kavşaklarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kurban Bayramı bitti ancak yağışlar da Türkiye'yi terk etmiyor. Doğuda bazı bölgelerde hala kar olsa da havalar ısınıyor. Yeni haftada yurt genelinde sıcaklıklar yaz değerlerine yaklaşacak. Ancak Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanaklar görülecek. Dünyanın gözü İran'da. Amerika Başkanı Trump anlaşmaya yakınız mesajı verirken İran'dan yaptırımların gevşetileceği iddiası geldi. Sahada hareketlilik de sürüyor. Amerika SİHA'sının düşürüldüğünü açıklayan Tahran yönetimi Hürmüz'de yeni dönemin başladığını duyurdu. Bayram sonrası siyaset de ısınıyor. Gözler iki parçaya bölünen CHP'de. Özgür Özel bugün mecliste kendi yönetimini topladı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü çeteler suçlamasına kurmayları cevap verdi. Özel ise salı günü grup toplantısı yapmakta ısrarlı. Kutsal topraklar hacıları ağırlamaya devam ediyor. Hacıların bir kısmının Mekke'nin ardından durakları Medine. Bazıları içinse memlekete dönme vakti. Hacıları taşıyan ilk uçak dün akşam İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Yaz mevsimi resmen başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklığı bir kademe daha artacak. Yarın İstanbul ve Antalya 27, Ankara 24, İzmir 32, Zonguldak 23, Samsun 25, Trabzon 26, Erzurum 20 ve Adıyaman 31 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son kapanış gününü 13.662 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.82, euro 53.47, sterlin 61.71, gram altın 6.687 lira, Brent petrolün varil fiyatı 94.86 dolar, Bitcoin 73.933 dolar seviyesinde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak ve Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzinde 1,38, motorinde ise 7,25 lira indirim söz konusu. Eşel Mobil sistemi gereği indirimin bir kısmı tüketiciye yansıyacak. Ticaret Bakanlığı küresel pazardaki gelişmeler üzerine e-ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı

0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometreleri. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometreleri. Ve Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz.
0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu. Araç.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor.

kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Sana isyanım, güzel günlerim.

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.